0: hiçbir şey bilmiyorlar çünkü bilmek istemiyorlar. Şu cahillere bak, dünyanın sahibi de onlar. Dünyanın sahibi onlar.
1: Tutamadın şu an.
0: Devam et.